0: biri siz olun. Etraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikteyik.
1: Asece Kalkbankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sungayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

üçe kadar, üçe kadar, üçe kadar sensin. Adını çağırırsın, adını çağırırsın. Gelersen mi? Gözlerime, gözlerime, gözlerime yorulsun. Üçe kadar, üçe kadar.

0: Uğur'la birlikteyik.
1: Asacık Halk Bankı, Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ve en esası derhal. Banko Paku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vakt azdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Premium Residence Sipriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Banko Paco 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Sizinle bir anla.
4: 105 FM.
5: Auf Dore.